Já as duas faxas na galoada, já digo, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, vlubom, v